Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni konser sezonu başlıyor. Dünyaca ünlü şefler ve solistler, geniş ölçekli eserler ve etkileyici yorumlar aynı sahnede buluşuyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezon programını keşfedin, siz de bu müzikal buluşmalardaki yerinizi alın. Ayrıntılı program borusansanat.com ve Borusan Sanat mobil uygulamasında. Biletler Paso satış kanallarında.

bu sezon müziğe daha fazla yer açın. Borusan Sanat Dijital Premium üyelik başvuru bedeli olmaksızın şimdi herkese açık. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sezonluk seri biletini alarak %30 indirim, öncelikli bilgilendirme, koltuk sabitleme ve ücretsiz servis fırsatlarından yararlanın. Emekli, öğretmen, öğrenci ve 65 yaş üstü izleyicilerimize ek %10 indirim. Premium üyelik başvuru ve seri bilet satışları 26 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında Passo'da. Ayrıntılar borusansanat.com'da.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni konser sezonu başlıyor. Dünyaca ünlü şefler ve solistler, geniş ölçekli eserler ve etkileyici yorumlar aynı sahnede buluşuyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezon programını keşfedin, siz de bu müzikal buluşmalardaki yerinizi alın. Ayrıntılı program borusansanat.com ve Borusan Sanat mobil uygulamasında. Biletler Paso satış kanallarında.

0: Müzik Mutfağı'na yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, tonların ruhsal anlamları üzerine bir kere daha konuşmuştuk. Ama bugün biraz daha konuşalım istedim. Şöyle genel bir kanı var değil mi? Melankolik eserler minör tonlarda yazılır. Zafer dolu güçlü pasajlar majör tonlarda bestelenir.
1: Gerçekten de öyle.
0: Değil mi?
1: Evet. Minör tonlar bu hüznü, duygusallığı. Majörlerde daha çok böyle senin dediğin gibi büyük, görkemli.
0: Evet.
1: Özellikle finallerde.
0: Hı-hı.
1: Hani senfonik eserlerde. Ama bunun tersi de tabii.
0: Olabilir diyorsun.
1: Tuşeyle değiştirebilirsin yani.
0: Evet.
1: Şimdi, yani şöyle düşün. Hı-hı. Sözünü kesiyorum. Opus 111 Beethoven. Sonu.
0: Ben de sözü Beethoven'a getirecektim.
1: Yumuşacık.
0: Evet.
1: Bir şekilde ve majör bitiyor.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet, şimdi Beethoven'ın acının ürünü olarak adlandırdığı derin anlamlı patetik sonatını ele alalım. Şunu merak ediyorum. Patetik sonatın gerçekten her bölümü umutsuzluk barındıran, gözü yaşlı, içini çeken notalarla mı dolu? Yoksa Beethoven bu sonatı do minör tonunda yazdığı için mi bu tür beklentimiz oluyor patetik sonattan?
1: Bence sırf patetik sonatı düşünme. Bütün Beethoven eserlerinde bir doğaya olan sevgisi, İşte pastoral yapısı, ondan sonra yaşadığı acılar diyelim, değil mi? Ve piyano registrini kesinlikle Mozart ve Haydn gibi kullanmayan.
0: Yetmemiş değil mi ona piyanolar?
1: Pesleri çok pes. İşte en uçlara kadar giden, hatta ortası, piyanonun orta bölümünü son derece aslında ekonomik kullanan bir besteci. Daha büyük soundlarla bestelerini düzenlemiş. Patetik sonatta do minör tonunda yazdığı için ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü ona bakarsan appassionata da minör başlıyor. Onda da değişik rastlantısal dokunuşlar var.
0: Ama şunların etkisi var herhalde. Çünkü Beethoven kendi vermiş bu ismi. Hatta büyük patetik sonat diye yazmış. Bir de o günlerde piyanist olarak zirvede olduğu. Ama
1: bir de işitme
0: duygusunu da iyice kaybettiği bir dönemmiş. Belki de sonatı ithaf ettiği Kont Lichnowsky'ye çektiği acıları anlatmak için patetik ismini koymuş. Değil mi? O da olabilir yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. Yani Beethoven'ın zaten en büyük özelliği, gerçi Mozart'ta da var bu. Yalnızca ikisinin arasındaki fark, Mozart mutlu gözüken, Beethoven devamlı asık bir suratlı bir insan. Bu yaşadığı babasından gördüğü, küçükken yaşadığı şeyler.
0: Duymama, bir kere işitmeme.
1: Evet, duymama. Sonra işte bu üzüntüler, aşk acıları, karamsarlıklar yatıyor içinde beyefendinin. Beethoven'ın müziği 3 döneme ayrılıyor. Patetik sonat, Beethoven'ın hem yaşantısında hem de müziğinin
0: bir
1: biçim ve içeriği
0: galiba,
1: yönünden bir dönüm noktası oluyor. Kendini bulup stilini oturttuğu ikinci dönemin başlangıcı sayılabilir. Beethoven patetik sonata Haydn ve Mozart'ın etkisinden kurtularak kendi kişiliğini tam anlamıyla buluyor. Bu sonata dramatik bir dil kendini iyice belli ediyor.
0: Evet, değil mi? Tamamen kendini ortaya koyduğu bir sonat herhalde. 3 bölümlü do minör tonundaki patetik sonatı teknik açıdan zor bir eser değil derler. Öyle mi acaba? Ezgisel zenginliği bu sonatı piyano repertuarında önemli bir yere çıkarmış.
1: Ha, bence kim demiş bunu? Teknik.
0: Yani okumuştum böyle bir şey.
1: Yani ben
0: belki
1: oldukça
0: öbür sonatlarına nazaran bilemiyorum.
1: Bütün Beethoven sonatlarındaki struktur aynı ve zorluk da aynı. Yani şöyle diyebilirsin, Hammer Klavier tabii ki daha uzun bir eser olduğu için hani piyanistin kondisyon açısından yaşadığı zorluklar olabilir. Ama bence Hammer Klavier çalmak daha kolay. Çünkü konsantre açısından da büyük bir eser oturup çalışıyorsun. Patetiği çalmak oldukça güç. Çünkü bir an önce bu eseri anlatman lazım. Çünkü çok çabuk geçiyor her şey.
0: Evet. İkinci bölüm de bayağı kısa yani, değil mi?
1: Ay,
0: çok uzun.
1: En sevdiğim bölümlerden.
0: Ama işte ezgi çok yoğun orada.
1: En sevdiğim bölümlerden. Ben çok değerli hocam, rahmetli hocam Mithat Femen'le bu eseri çalışırken şey demişti bana, ikinci bölümü çok iyi çalman lazım. 1 ile 3 zaten tekniği iyi olanlar bunu bir şekilde
0: halleder, değil
1: hallediyorlar
0: mi?
1: Fakat ikinci bölüm
0: evet, çok zor.
1: Akılda kalan konser çıkışında
0: mırıldanırsın değil mi
1: evet,
0: o bölümü?
1: İnsanların kafasında bu melodi kalacaktır. Hep buna özen göster demiştim.
0: Ne kadar doğru şeyler evet. söylemiş Mithat Hoca.
1: Evet. Allah rahmet eylesin.
0: Bu şimdi galiba Brendel söylemiş. Beethoven'ın 32 piyano sonatı birbirinden farklı karakteriyle adeta sonat teması üzerine bestelenmiş çeşitleme gibidir demiş. Bundan ne anlıyoruz?
1: Aslında bütün sonatlarında aynı espriler ve aynı melodiler dolaşıyor. Mesela bir apassionata'da şeyi bulabilirsin. 111'deki
0: temaları.
1: Tema olmasa da
0: yapı.
1: Yapıyı demek istemiyorum ama soru cevaplar olsun.
0: Anımsatır eşlikler. Yani diyorsun.
1: Tabii. Mesela ikinci piyano konçertosunun ikinci bölümünde İlk piyanistin girdikten sonraki çaldığı bölüm bence 5. İmparator konçasıyla çok benzeyen yerleri var yani. Eşliğinde olsun, kemanlar eşliğinde, piyanonun hatta mi bemol majör aynı ton bile yani. Çok şeyler
0: ama
1: var.
0: Ama dile kolay 32 sonat ya.
1: Bence sanki bazen şeyi de düşünüyorum. Hani Beethoven oturup doğaçlama yaparken bir gün aklına geliyor işte ben bunları keseyim buradan işte 1 2 3 4 32'ye kadar gideyim. Bir evet. bütün olarak bakmak lazım ve piyano sonatlarına kesinlikle senfonilerinde olan şeyler de çoktur.
0: Aynen
1: yani.
0: Senfonik karakter evet. var değil mi? Ama çok doğru bir şeyi tarif etmiş Brendel değil mi? Bir sonat teması üzerine bestelenmiş çeşitleme gibi 32 sonat demiş. Bu için bir de sanırım Beethoven'ın sonatlarına koyduğu başlıklar pek program müziği gibi değil ama eserin müziksel karakterini anlamamıza da yardımcı oluyor öyle değil mi? Fırtına, patetik, elveda. Ha, ne diyorsun?
1: Biraz bir acı var ya.
0: Değil mi? Ya bu başlıklar.
1: Üzün.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Aynen öyle. Evet bu kadar konuşup bilgilerimizi tazeledik. Şimdi bence patetik sonatı dinleyelim. Sonatın birinci bölümü eserin bütün müzikal gelişimini yönlendiriyor. İkinci bölüm Adagio Cantabile adından da anlaşılacağı gibi şarkı söyler gibi bir bölüm. Hı hı. Son bölüm hızlı tempoda bir rondo. Evet şimdi piyanist Andreas Schiff'ten dinliyoruz. Do minör patetik sonatı.

0: Burçin, biliyorsun Beethoven'ın kadere karşı baş kaldırması olarak tanınan Kader adıyla bilinen 5. senfonisi de do minör tonunda. Şöyle bir düşündüğünüzde zaten Beethoven en güzel, en duygulu melodileri do minör tonunda yazmış. Hatırlatabilir misin bazılarını bize?
1: 3 numaralı do minör piyano konçertosu ilk aklıma gelen. Uh-huh. 32 numaralı piyano sonatı. Opus 7 numaralı keman sonatı. 32 çeşitlemesi. Opus 1 3 numaralı yaylı çalgılar beşlisi. Sen de beni sorguya çekiyorsun yani.
0: Tamam işte, yeter bu kadar örnek.
1: Bunlar Beethoven'un do minör.
0: Bunlar da çok, evet, güzel örnekler verdiklerin. Çünkü mesela 7 numaralı keman sonatı dedin ya. Beni yani kalbimden vurdun. Çünkü bu benim en sevdiğim Beethoven keman sonatlarından biri. Sen de seviyorsundur herhalde diye düşünüyorum. Ne söylemek istersin bu sonata?
1: Do minör keman sonatı Beethoven'un patetik sonatı veya 5. senfonisi gibi. Biraz önce dediğim gibi bütün eserlerinde
0: organik bir bağ var böyle.
1: Tabii kesinlikle. Tutkulu ve dramatik bir yapıya sahip. Rus çarı 1. Alexander'a ithaf ediyor bu sonatı Beethoven. Ve bu ithaftan da bayağı bir para beklemiş. Ama parasını almak için 10 seneden fazla bir zaman beklemiş.
0: Bayağı beklemiş.
1: Evet. Beethoven bu sonatın giriş motifini yıllar sonra 8. senfonisinin Allegro Vivace bölümünde değişik bir uygulamayla kullanmış.
0: İşte evet, demin dediğine geliyoruz değil mi? Sen olsan sen de kullanırsın bu kadar güzel motifleri. Keşke. Öyle değil mi?
1: Keşke bende de o melodiler, o zenginlik olsa.
0: Evet, ben diyorum ki şimdi 4 bölümlü do minör keman sonatını 2 efsane yorumcudan dinleyelim. Beethoven yorumlarıyla ünlü David Oistrakh ve Lev Oborin çalsın bu eşsiz sonatı bizlere. 1. bölüm çabuk ve parlak Allegro con brio. 2. bölüm şarkı söyler gibi Adagio cantabile. 3. bölüm Allegro tempoda sevimli bir scherzo. 4. bölüm Allegro tempoda bir final. Evet, Beethoven'ın bu tutkulu sonatını dinleyelim.

0: Borusan Klasik.
1: Harika bir sonat. Hiç bıkmadan dinlerim. Evet, pek çok bestecinin minör tonunda bestelediği eserleri var ama bence minör tonu Beethoven kadar hiç kimseye yakışmıyor gibi. Ne diyorsun sen?
2: Neden öyle diyorsun ya? Rahmaninov.
1: Bilmiyorum. Beethoven çok güzel. Bu sonatın etkisindeyim herhalde. Hala dominör keman sonatının.
2: Yani Beethoven zaten başka bir besteci. Ama ben bugünlerde benim yine Bach tutkum gelmeye başladı. Gerçekten Bach inanılmaz bir... Hatta bir programa ona yüklenelim.
1: Tamam.
2: Gaya, senden rica.
1: Seve seve.
2: Ondan sonra Beethoven, hani sıralama yapmak gerekiyorsa Mozart tabii ki.
1: Zaten bunlar, Rahmaninov dördüncü sıraya
2: Beethoven, Mozart, Haydn zaten bir üçlü gibi. Yani Rahmaninov'u başka bir kulvar sokak. Ama hepsinin başında gerçekten o müziği başlatan efsanevi baş öğretmen diyelim.
1: Bak. Evet. Şimdi Beethoven'u bir kenara bırakalım. Gelelim Mozart'a. Sanırım Mozart'ımız minör tonu pek sevmiyor. Çünkü sadece iki piyano konçertosu minör tonda. Minör tondaki ilk konçertosu 20 numaralı re minör piyano konçertosu.
2: 466 KV, evet.
1: 24 nolu piyano konçertosu do minör tonda. Mozart do minör tonaliteyi ilk kez 24. piyano konçertosunda kullanmış. Ve hatta bak yine Beethoven'a geldik. Beethoven da bu konçertoyu çok beğenmiş. Öğrencisine hiçbir zaman bunun gibi bir konçerto besteleyemeyeceğiz demiş. Sen neler söylemek istersin 24. piyano konçertosu hakkında?
2: Yani Mozart'ın çok 4-5 tane piyano konçertosunu ben çaldım. En sevdiklerinden bir tanesi de re minördür. Aslında 20 numaralı 466. Beethoven'da çok beğenmiş. Hatta öğrencisine hiçbir zaman bunun gibi bir
1: besteleyemeyeceğiz demiş.
2: Yani nasıl bir ruh halinde olduğunu bilemiyorum ama ikisi de çok büyük dehalar olduğu için kendi aralarında böyle şeylerin söylemesi çok normal geliyor ama ben Mozart'ın minörünü de majörünü de bayılırım, onu söyleyeyim yani.
1: Mozart'ın bir de 3 bemol veya 3 diyezden fazla yukarı çıkmadığını söylerler. Öyle midir eserlerinde?
2: Tonalitelerde. Bir daha
1: yani 3 bemol, 3 diyezli eser tonalitelerde yazmış derler.
2: Daha, Allah Allah.
1: Evet, daha ötesine
2: hiç
1: gitmemiş.
2: Hiç o kadar dikkat etmedim. Ama Mozart'ın aynı anda hem oboa hem de klarnette yer verdiği tek konçertosudur 24 numaralı.
1: Evet, orada da nefesli.
2: Konçerto. Aynı zamanda her çalgıya eşitlik tanıyan orkestrasyonu ilk senfonik karakter gösterir. Dominör olduğu için coşkulu, hüzünlü ve heyecan verici bir özellik taşır. Konçertonun girişi de oldukça etkileyicidir.
1: Evet, gerçekten çok etkileyici.
2: İkinci bölüm duygulu ve sakin. Tutkulu son bölümünde Beethoven'a patetik sonatı yazması için ilham verdiği söylenir.
1: İşte onun için etkilenmiş bence, değil mi?

0: Evet Burçin, barok müzik denildiğinde akla ilk gelen besteci Bach'a gelelim şimdi. Onda durum biraz farklı, öyle değil mi? Bach sanki armonik bir düzlem üzerinde yükselen, ilahlaştırılmış bir tonalitenin bütün tonaliteleri temsil ediyor gibi, değil mi? Bütün eserlerinde ilahi bir ton var Bach'ın.
1: İşte biraz önce dediğim gibi yani Bach'taki füg aldığı bir temayı genişletip başka yerlere götürmesi ve aynı zamanda inanılmaz duygusal temalar yazması ve matematiğin öncüsü gibi de söyleyebilirim,
0: evet, her
1: yani.
0: Var,
1: gerçekten
0: mi?
1: Bak yani geçenlerde işte hatta benim Facebook sayfamda bir şey yazdım bu Bach hakkında. Küçükken ben çok sıkılırdım böyle vapurla karşıya geçerken İzmir'de. Hep kafamda böyle matematik problemleri çözerdim. Hani karşımdakini şey yapmayayım diye. Yani bakmaya utanırdım karşımdakini. Mesela bir hanımefendi oturuyor işte bir gazete okuyan. Eskiden Karşıyaka konak vapuru çok enteresandı. Herkes gazete okur. Çay kahveler çok güzel bir atmosfer vardı. Ben yaşım çok küçük olduğu için konservatuara geçerken işte böyle hep böyle bir zor bir problem bulup çözmeye başlardım. Ondan sonra Bach'ın füglerinde aynı bu matematiksel olayları ben yaşadım. Yani müziğin dışında, dokunuşların dışında klavyeye, tuşlara diyeyim, Bach'ın o matematiksel dostluğunu da gördüm. Ve bence bütün müzisyenler de bunu hayret ettikleri için gerçekten kendi bestelerinde çok büyük yardım oldu Johann Sebastian Bach'ın. Rock müziğinden tut, caz müziğine, klasikçilere, işte ne bileyim empresyonistlere hepsinin hayran olduğu bir dehadır yani.

Evet, bir resmin ana malzemesi renklerse gerçekten müziğin renkleri de tonlar. Her bir tonun ayrı bir rengi ve ifade özelliği olduğu da kesin Burçin, değil mi? Hangi tonda olursa olsun biz müziği çok seviyoruz, değil mi? Majör, minör diye ayırmadan. Evet, artık tonlarca notaların altından kalkalım. Açık büfe köşemize gidelim ve orada biraz soluklanalım.

0: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe'nin bu sabahki müzik menüsünden seçimi yine program ortağı Burçin Büke yapacak. Burçin, ruhunu müzikle besleyen radyo dostlarımıza bugün ne çeşit bir lezzet sunuyorsun diye soracağım ama bu soruyu sormadan önce aklıma hemen gelen Açık Büfe sorularımı unutmadan soracağım. Şu anki ruh halini hangi ton tanımlar?
1: Mi bol minor.
0: Bizim programımız gurme müziğe yakışan ton?
1: Evet, do minor olsun.
0: Giyiminde hangi tonları tercih edersin?
1: Değişiyor ama kırmızı, siyah severim.
0: Açık büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, programımızı senin bizim için seçtiğin açık büfe tadımlığıyla bitirelim diyorum. Ne ikram ediyorsun dinleyicilerimize?
1: Ben Sting'i çok severim. Uh-huh. Ve Sting'in o güzel parçası Shape of My Heart. Fakat dinleyeceğimiz grup bu cello cambazları var. İki cello düzenlemesi için onlardan dinleyelim.
0: Teşekkürler. Bu güzel parçayı dinlemeye geçerken sevgili dinleyicilerimize de veda edelim. Sevgili dinleyenler, program ortağım Burçin Büke ile birlikte müzik mutfağımızın kapısını bugünlük de yavaş yavaş kapatıyoruz. Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın. Sizleri Açık Büfe tadımlığıyla baş başa bırakıyoruz.
1: Hoşça kalın.

bu sezon müziğe daha fazla yer açın. Borusan Sanat Dijital Premium üyelik başvuru bedeli olmaksızın şimdi herkese açık. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sezonluk seri biletini alarak %30 indirim, öncelikli bilgilendirme, koltuk sabitleme ve ücretsiz servis fırsatlarından yararlanın. Emekli, öğretmen, öğrenci ve 65 yaş üstü izleyicilerimize ek %10 indirim. Premium üyelik başvuru ve seri bilet satışları 26 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında Passo'da. Ayrıntılar borusansanat.com'da.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Signum Classics etiketiyle yayınlanan violoncelci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Ludwig van Beethoven'ın tüm violoncel piyano sonatlarını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Beethoven yaşamı boyunca 5 violonsel sonatı bestelemiş. Bunları yaşamının 3 yaratı dönemi içinde 1796, 1807 ve 1815 yıllarında yazmıştır. Opus 5 numarasıyla yayınlanan ilk 2 sonat, bestecinin 1796 yılında Prag, Leipzig ve Berlin'e yaptığı gezi sırasında Berlin'de konakladığı aylarda yazılmıştır. Alman topraklarında Viyana'dan sonra en önemli sanat merkezi konumundaki Berlin, o dönemde Prusya Kralı 2. Friedrich Wilhelm'in yönetimi altındaydı. Müzik tutkusu ve özellikle violonsele olan hayranlığı dönemin ünlü müzisyenlerinin Berlin'de toplanmasına neden olmuştu. Kral bir süre tanınmış besteci ve usta bir violonselci olan Luigi Boccherini'yi sarayda görevlendirmiş, ardından iki Fransız cellist Jean-Pierre Duport ve kardeşi Jean-Louis Duport'u Berlin'e çağırmıştı. Beethoven, Prusya kralının violonseli olan tutkusunu göz önünde bulundurarak, daha sonra Opus 5 olarak yayınlanacak iki sonatı bestelemiş ve bunları sarayda Jean-Louis Duport ile birlikte seslendirmiş, bu kralın çok hoşuna gitmişti. Yapıtlar basılırken Prusya kralı 2. Friedrich Wilhelm'e ithaf edilmişlerdir. Beethoven 1807 yılında yoğun bir çalışma temposunun ardından 5. ve 6. senfoniyi bestelediği dönemde, daha sonra Opus 69 numarasıyla yayınlanacak bir violonsel sonatı daha bestelemiştir. Günümüzün en tanınmış violonselcilerinden Steven Isserles'e göre bu sonat müzik tarihinde violonsel ve piyanonun eşit önemde rol aldığı ilk örnek sayılabilir. Beethoven gerçekten de hem çok iyi tanıdığı piyanonun hem de violonselin aynı önemde duyulmasını sağlamış ve oda müziği dağarının vazgeçilmez yapıtlarından birine imza atmıştır. Şimdi bu yapıtı violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 69 La Majör Violonsel Sonatını dinledik. Violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Beethoven 1815 yaz aylarında, daha sonra Opus 102 numarasıyla yayınlanacak iki violonsel sonatı daha yazmıştır. Bu yapıtlar, bestecinin son yaratı dönemi olarak kabul edilen sürenin tam başlangıcında ortaya çıkmıştır ve bu süreçte göreceğimiz olgun müzik dilinden izler taşımaktadır. Şimdi Opus 102 1 numaralı sonatın 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102 2 numaralı sonatın tümünü violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 102, bir numaralı violonsel sonatının 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102, 2 numaralı violonsel sonatının tümünü violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni konser sezonu başlıyor. Dünyaca ünlü şefler ve solistler, geniş ölçekli eserler ve etkileyici yorumlar aynı sahnede buluşuyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezon programını keşfedin, siz de bu müzikal buluşmalardaki yerinizi alın. Ayrıntılı program borusansanat.com ve Borusan Sanat mobil uygulamasında. Biletler Paso satış kanallarında.

Bu sezon müziğe daha fazla yer açın. Borusan Sanat Dijital Premium üyelik başvuru bedeli olmaksızın şimdi herkese açık. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sezonluk seri biletini alarak %30 indirim, öncelikli bilgilendirme, koltuk sabitleme ve ücretsiz servis fırsatlarından yararlanın. Emekli, öğretmen, öğrenci ve 65 yaş üstü izleyicilerimize ek %10 indirim. Premium üyelik başvuru ve seri bilet satışları 26 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında Passo'da. Ayrıntılar borusansanat.com'da.

0: Kuğunun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğunun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni konser sezonu başlıyor. Dünyaca ünlü şefler ve solistler, geniş ölçekli eserler ve etkileyici yorumlar aynı sahnede buluşuyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezon programını keşfedin, siz de bu müzikal buluşmalardaki yerinizi alın. Ayrıntılı program borusansanat.com ve Borusan Sanat mobil uygulamasında. Biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilgesu Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

Bu kitap, endüstri mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, aynen müzikte olduğu gibi birçoğumuzun yaşamında oldukça önemli bir yer tutan moda sektöründe ve tanınmış markalarda yöneticilik görevlerinde bulunmuş Cem Mergen'in bir klasik müzik dinleyicisiyken nasıl yeni müziğe doğru evrildiğinin hikayesini anlatmaktadır. Kitabı yayına hazırlarken yapmış olduğum okumalar sonucunda yazarımızı profesyonel müzik dinleyicisi olarak tanımlamaya karar verdim. Başlangıçta tanıdığı melodileri bir araya toplamak amacıyla başladığı müzik dinleme yolculuğunda o kadar derinlere inmiş ki Spotify, SoundCloud ve YouTube gibi dijital müzik platformlarında sadece yeni müzik konusunda toplamda 14.680 eser, 3.910 saat ve 162 gün boyunca hiç tekrar etmeden dinlenebilecek dinleme listeleri oluşturmuş. Bununla da yetinmeyerek bu eserlerin bestecilerinin yaşamlarını, eserlerin bestelenme sürecini, hangi koşullar altında bestelendiğini ve eserin neyi anlattığını da merak ederek araştırmaya başlamış. Müzik dinlemeye duyduğu bu derin ilgi sonunda onu kitabın konusu olan Büyük Değişim'le birlikte klasik müzikten yeni müziğe getirmiş. Müzikteki değişimi sadece müzikle değil, dönemin filozofları, ressamları, bilim adamları, sanat ve felsefi akımlarıyla birlikte ele alıyor. Diyor ki, değişimden korkmayın, buna açık olun ve etrafınızı değiştirmeye, kendinizi değiştirerek başlayın. Kitap boyunca süren müzik yolculuğuna okurları da ortak edebilmek için, kitapta isim verdiği 300'den fazla örnek eser için birer QR kod veriyor. Aydınlatıcı ve pek de görülmemiş bu yöntemle birlikte, Cem Mergen'le yeni müzik yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Süleyman Tarman.

Her şeyde en güncelin peşindeyiz. Bilginin, haberin, ekonomi politiğin, ötesinde kültürün, toplumsallığın, girift ilişki biçimlerinin, dahası bunları şekillendiren teknolojilerin, bunlarca üretilen söylemlerin, kimliklerin. Tüm bunların yansıdığı güncel sanat üretimlerine gelince, dolaşımdaki pratiklerinin ister yeni medyaya koşut ya da disiplinler arasından besleniyor olsun, görsellikle sınırlı, mekan ve uzamda yer bulan örneklerine yönelirken, aynı farkındalık ve duyarlılığı duysal alanda nedense göstermeyiz. Hep bildiğimiz şarkıları, liseden beri sevdiğimiz müzikleri, genellikle de çeyiz sandığımızın naftalin kokan eskilerini arar, dinler dururuz. Bu kanıksanmış, kalıplaşmış ezberi bozmanın zamanı geldi de geçti bile. Tamam, hemen yeni müzik çok zor diyenler çıkacaktır. Ama bu sözde konfor alanından uzaklaşmadan başka dünyalara varmanın olanağı da yok. En azından kısıtlı. Başka gezegenlerin havasını solumak isteyen ama bunun için ilk adımı henüz atamayan, nereden başlayacağını tam bilemeyenler için aynı yollardan geçmiş, öbür kıyıya varmış, şimdi de cesareti olanları yanına davet eden, dahası yol haritasını paylaşan Cem Mergen'in kitabı ajandasını adına da taşıyor. Duvarlar yıkılınca. İllaki yıkılacak. Ardını görmek, daha geniş bir dünyanın sesini duymak isteyenlere. Hakkı Alper Maral.

Cem Mergen 1956 yılında Ankara'da doğdu. 1961-1971 yılları arasında Almanya'da yaşadığı dönemde özel bir hocadan keman dersleri aldı. 1971'de girdiği İstanbul Erkek Lisesi'nden 1974'te mezun oldu. Bu yıllarda 2 yıl boyunca lise orkestrasında çaldı. 1974'te Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne başladı. Lisansını 1979'da tamamladı ve 1982'de aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı. 1978-1985 arasında Boğaziçi Üniversitesi Korosu'nun farklı türlerde hazırladığı konserlerde bariton olarak yer aldı. Üniversite korosuna paralel olarak 1980'de yakın arkadaşlarıyla 8 kişilik bir topluluk kurarak Afrikalı-Amerikalı ilahileri üzerine konserler verdi. 1996-2000 arasında Ayaspaşa Madrigal Korosu'nda, 2000'den bu yana ise İstanbul Avrupa Korosu'nda söylemeye devam ediyor. Üniversite yıllarında sporda da aktif olan Mergen, basketbol, su topu, yüzme ve atletizm okul takımlarında görev aldı. Meslek yaşamına Alamsaç'ta planlama mühendisi olarak başladı. 1984 yılında Tiffany & Tomato'da yönetici pozisyonuyla moda perakendesi sektörüne geçti. Bunu izleyen dönemde 8 yıl boyunca Benetton Türkiye'de operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1999-2008 yılları arasında ev değişiminin ardından yeniden yapılandırılan Tiffany'de genel müdürlük görevini üstlendi. Kariyerinin son evresinde 2018'e kadar moda perakendesinde ürün planlama ve hedeflerle performans göstergeleriyle şirket yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık verdi. 2014'te masum bir merakla başlayan ve bu kitabın yazımına da zemin hazırlayan yoğun Batı sanat müziği araştırmalarını sürdürmektedir. Kendi ifadesiyle kitabın konusu olan yeni müziğe aşık oldu. Eren'le Kerem'in babası ve Emel'in eşidir.

Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilge Su Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğunun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Bu sezon müziğe daha fazla yer açın. Borusan Sanat Dijital Premium üyelik başvuru bedeli olmaksızın şimdi herkese açık. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sezonluk seri biletini alarak %30 indirim, öncelikli bilgilendirme, koltuk sabitleme ve ücretsiz servis fırsatlarından yararlanın. Emekli, öğretmen, öğrenci ve 65 yaş üstü izleyicilerimize ek %10 indirim. Premium üyelik başvuru ve seri bilet satışları 26 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında Passo'da. Ayrıntılar borusansanat.com'da.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni konser sezonu başlıyor. Dünyaca ünlü şefler ve solistler, geniş ölçekli eserler ve etkileyici yorumlar aynı sahnede buluşuyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezon programını keşfedin, siz de bu müzikal buluşmalardaki yerinizi alın. Ayrıntılı program borusansanat.com ve Borusan Sanat mobil uygulamasında. Biletler Paso satış kanallarında.

Bu sezon müziğe daha fazla yer açın. Borusan Sanat Dijital Premium üyelik başvuru bedeli olmaksızın şimdi herkese açık. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sezonluk seri biletini alarak %30 indirim, öncelikli bilgilendirme, koltuk sabitleme ve ücretsiz servis fırsatlarından yararlanın. Emekli, öğretmen, öğrenci ve 65 yaş üstü izleyicilerimize ek %10 indirim. Premium üyelik başvuru ve seri bilet satışları 26 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında Passo'da. Ayrıntılar borusansanat.com'da.

0: Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.
1: Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağası gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Kocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.

0: Korsan Klasik.
1: Darıdan ufağım da dünya sığar içime. Dünyalara sığamam, sığamam oğul. Bulut olsam olurum, göğe alsam ağarım. Güzleleri gezerim, yağamam oğul. Atmacam bu kağılı, ağzında karanfili. Bu yaman çelişkiyi çözemem oğul. Ozanım düşe geldim, dönüp uğraşa geldim. Astım işlek kalemim, yazamam oğul.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni konser sezonu başlıyor. Dünyaca ünlü şefler ve solistler, geniş ölçekli eserler ve etkileyici yorumlar aynı sahnede buluşuyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezon programını keşfedin, siz de bu müzikal buluşmalardaki yerinizi alın. Ayrıntılı program borusansanat.com ve Borusan Sanat mobil uygulamasında. Biletler Paso satış kanallarında.

0: Müzik Mutfağı'na yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, tonların ruhsal anlamları üzerine bir kere daha konuşmuştuk. Ama bugün biraz daha konuşalım istedim. Şöyle genel bir kanı var değil mi? Melankolik eserler minör tonlarda yazılır. Zafer dolu güçlü pasajlar majör tonlarda bestelenir.
1: Gerçekten de öyle.
0: Değil mi?
1: Evet. Minör tonlar bu hüznü, duygusallığı. Majörlerde daha çok böyle senin dediğin gibi büyük, görkemli.
0: Evet.
1: Özellikle finallerde.
0: Hı-hı.
1: Hani senfonik eserlerde. Ama bunun tersi de tabii.
0: Olabilir diyorsun.
1: Tuşe ile değiştirebilirsin yani.
0: Evet.
1: Şimdi, yani şöyle düşün. Hı-hı. Sözünü kesiyorum. Opus 111 Beethoven. Sonu.
0: Ben de sözü Beethoven'a getirecektim.
1: Yumuşacık.
0: Evet.
1: Bir şekilde ve majör bitiyor.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Şimdi Beethoven'ın acının ürünü olarak adlandırdığı derin anlamlı patetik sonatını ele alalım. Şunu merak ediyorum. Patetik sonatın gerçekten her bölümü umutsuzluk barındıran, gözü yaşlı, içini çeken notalarla mı dolu? Yoksa Beethoven bu sonatı do minör tonunda yazdığı için mi bu tür beklentimiz oluyor patetik sonattan?
1: Bence sırf patetik sonatı düşünme. Bütün Beethoven eserlerinde bir doğaya olan sevgisi, İşte pastoral yapısı, ondan sonra yaşadığı acılar diyelim, değil mi? Ve piyano registerini kesinlikle Mozart ve Haydn gibi kullanmayan.
0: Yetmemiş değil mi ona piyanolar?
1: Pesleri çok pes. İşte en uçlara kadar giden, hatta ortası, piyanonun orta bölümünü son derece aslında ekonomik kullanan bir besteci. Daha büyük soundlarla bestelerini düzenlemiş. Patetik sonatta do minör tonunda yazdığı için ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü ona bakarsan appassionata da minör başlıyor. Onda da değişik rastlantısal dokunuşlar var.
0: Ama şunların etkisi var herhalde. Çünkü Beethoven kendi vermiş bu ismi. Hatta büyük patetik sonat diye yazmış. Bir de o günlerde piyanist olarak zirvede olduğu. Ama
1: bir de işitme
0: duygusunu da iyice kaybettiği bir dönemmiş. Belki de sonatı ithaf ettiği Kont Lichnowsky'ye çektiği acıları anlatmak için patetik ismini koymuş. Değil mi? O da olabilir yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. Yani Beethoven'ın zaten en büyük özelliği, gerçi Mozart'ta da var bu. Yalnızca ikisinin arasındaki fark, Mozart mutlu gözüken, Beethoven devamlı asık suratlı bir insan. Bu yaşadığı babasından gördüğü, küçükken yaşadığı şeyler.
0: Duymama, bir kere işitmeme.
1: Evet, duymama. Sonra işte bu üzüntüler, aşk acıları, karamsarlıklar yatıyor içinde beyefendinin. Beethoven'ın müziği 3 döneme ayrılıyor. Patetik sonat, Beethoven'ın hem yaşantısında hem de müziğinin
0: bir
1: biçim ve içeriği
0: galiba,
1: yönünden bir dönüm noktası oluyor. Kendini bulup stilini oturttuğu ikinci dönemin başlangıcı sayılabilir. Beethoven patetik sonata Haydn ve Mozart'ın etkisinden kurtularak kendi kişiliğini tam anlamıyla buluyor. Bu sonata dramatik bir dil kendini iyice belli ediyor.
0: Evet, değil mi? Tamamen kendini ortaya koyduğu bir sonat herhalde. 3 bölümlü do minör tonundaki patetik sonatı teknik açıdan zor bir eser değil derler. Öyle mi acaba? Ezgisel zenginliği bu sonatı piyano repertuarında önemli bir yere çıkarmış.
1: Ha, bence kim demiş bunu? Teknik.
0: Yani okumuştum böyle bir şey.
1: Yani ben
0: belki
1: oldukça
0: öbür sonatlarına nazaran bilemiyorum.
1: Bütün Beethoven sonatlarındaki struktür aynı ve zorluk da aynı. Yani şöyle diyebilirsin, Hammer Klavier tabii ki daha uzun bir eser olduğu için hani piyanistin kondisyon açısından yaşadığı zorluklar olabilir. Ama bence Hammer Klavier çalmak daha kolay. Çünkü konsantre açısından da büyük bir eser oturup çalışıyorsun. Patetiği çalmak oldukça güç. Çünkü bir an önce bu eseri anlatman lazım. Çünkü çok çabuk geçiyor her şey.
0: Evet. İkinci bölüm de bayağı kısa yani, değil mi?
1: Ay,
0: çok uzun.
1: En sevdiğim bölümlerden.
0: Ama işte ezgi çok yoğun orada.
1: En sevdiğim bölümlerden. Ben çok değerli hocam, rahmetli hocam Mithat Femen'le bu eseri çalışırken şey demişti bana, ikinci bölümü çok iyi çalman lazım. 1 ile 3 zaten tekniği iyi olanlar bunu bir şekilde
0: halleder,
1: hallediyorlar. Fakat ikinci bölüm,
0: evet, çok zor.
1: Akılda kalan konser çıkışında
0: mırıldanırsın değil mi,
1: evet,
0: o bölümü?
1: İnsanların kafasında bu melodi kalacaktır. Hep buna özen
0: ne
1: göster demiştim.
0: Ne kadar
1: demişti.
0: Doğru şeyler, evet, söylemiş Mithat Hoca.
1: Evet, Allah rahmet eylesin.
0: Bu şimdi galiba Brendel söylemiş. Beethoven'ın 32 piyano sonatı birbirinden farklı karakteriyle adeta sonat teması üzerine bestelenmiş çeşitleme gibidir demiş. Bundan ne anlıyoruz?
1: Aslında bütün sonatlarında aynı espriler ve aynı melodiler dolaşıyor. Mesela bir apasyonata da şeyi bulabilirsin. 111'deki
0: temaları.
1: Tema olmasa da
0: yapı.
1: Yapıyı demek istemiyorum ama soru cevaplar olsun.
0: Anımsatır
1: eşlikler.
0: Yani diyorsun.
1: Tabii. Mesela ikinci piyano konçertosunun ikinci bölümünde, İlk piyanistin girdikten sonraki çaldığı bölüm bence 5. İmparator konçasıyla çok benzeyen yerleri var yani. Eşliğinde olsun, kemanlar eşliğinde, piyanonun hatta mi bemol majör aynı ton bile yani. Çok şeyler
0: ama
1: var.
0: Ama dile kolay 32 sonat ya.
1: Bence sanki bazen şeyi de düşünüyorum, hani Beethoven oturup doğaçlama yaparken bir gün aklına geliyor işte, ben bunları keseyim buradan, işte 1 2 3 4 32'ye kadar gideyim. Bir evet, bütün olarak bakmak lazım ve piyano sonatlarına kesinlikle senfonilerinde olan şeyler de çoktur.
0: Aynen
1: yani.
0: Senfonik karakter, evet, var değil mi? Ama çok doğru bir şeyi tarif etmiş Brendel değil mi? Bir sonat teması üzerine bestelenmiş çeşitleme gibi 32 sonat demiş. Bu için bir de sanırım Beethoven'ın sonatlarına koyduğu başlıklar pek program müziği gibi değil ama eserin müziksel karakterini anlamamıza da yardımcı oluyor. Öyle değil mi? Fırtına, patetik, elveda. Ha, ne diyorsun?
1: Biraz bir acı var ya.
0: Değil mi? Ya bu başlıklar.
1: Üzün.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Aynen öyle. Evet, bu kadar konuşup bilgilerimizi tazeledik. Şimdi bence patetik sonatı dinleyelim. Sonatın birinci bölümü eserin bütün müzikal gelişimini yönlendiriyor. İkinci bölüm Adagio Cantabile, adından da anlaşılacağı gibi şarkı söyler gibi bir bölüm. Hı hı. Son bölüm hızlı tempoda bir rondo. Evet, şimdi piyanist Andreas Schiff'ten dinliyoruz. Do minör patetik sonatı.

0: Burçin, biliyorsun Beethoven'ın kadere karşı baş kaldırması olarak tanınan, kader adıyla bilinen 5. senfonisi de do minör tonunda. Şöyle bir düşündüğünüzde zaten Beethoven en güzel, en duygulu melodileri do minör tonunda yazmış. Hatırlatabilir misin bazılarını bize?
1: 3 numaralı do minör piyano konçertosu ilk aklıma gelen. Uh-huh. 32 numaralı piyano sonatı. Opus 7 numaralı keman sonatı. 32 çeşnivesi. Opus 1, 3 numaralı yaylı çalgılar beşlisi. Sen de beni sorguya çekiyorsun yani.
0: Tamam işte, yeter bu kadar örnek.
1: Bunlar Beethoven'un do minör.
0: Tamam, bunlar da çok, evet, güzel örnekler verdiklerin. Çünkü mesela 7 numaralı keman sonatı dedin ya. Beni yani kalbimden vurdun. Çünkü bu benim en sevdiğim Beethoven keman sonatlarından biri. Sen de seviyorsundur herhalde diye düşünüyorum. Ne söylemek istersin bu sonata?
1: Do minör keman sonatı Beethoven'un patetik sonatı veya 5. senfonisi gibi. Biraz önce dediğim gibi bütün eserlerinde
0: organik bir bağ var böyle.
1: Tabii kesinlikle. Tutkulu ve dramatik bir yapıya sahip. Rus çarı 1. Alexander'a ithaf ediyor bu sonatı Beethoven. Ve bu ithaftan da bayağı bir para beklemiş. Ama parasını almak için 10 seneden fazla bir zaman beklemiş.
0: Bayağı beklemiş.
1: Evet. Beethoven bu sonatın giriş motifini yıllar sonra 8. senfonisi veya 5. senfonisi gibi. Biraz önce dediğim gibi bütün eserlerinde
0: organik bir bağ var böyle.
1: Tabii kesinlikle. Tutkulu ve dramatik bir yapıya sahip. Rus çarı 1. Alexander'a ithaf ediyor bu sonatı Beethoven. Ve bu ithaftan da bayağı bir para beklemiş. Ama parasını almak için 10 seneden fazla bir zaman beklemiş.
0: Bayağı beklemiş.
1: Evet. Beethoven bu sonatı

keman sonatını iki efsane yorumcudan dinleyelim. Beethoven yorumlarıyla ünlü David Oistrakh ve Lev Oborin çalsın bu eşsiz sonatı bizlere. Birinci bölüm çabuk ve parlak Allegro con brio. İkinci bölüm şarkı söyler gibi Adagio cantabile. Üçüncü bölüm Allegro tempoda sevimli bir scherzo. Dördüncü bölüm Allegro tempoda bir final. Evet, Beethoven'ın bu tutkulu sonatını dinleyelim.

0: Korsan Klasik.
1: Harika bir sonat. Hiç bıkmadan dinlerim. Evet, pek çok bestecinin minör tonunda bestelediği eserleri var ama bence minör tonu Beethoven kadar hiç kimseye yakışmıyor gibi. Ne diyorsun sen?
2: Neden öyle diyorsun ya? Rahmaninov.
1: Bilmiyorum. Beethoven çok güzel. Bu sonatın etkisindeyim herhalde. Hala dominör keman sonatının.
2: Ya Beethoven zaten başka bir besteci. Ama ben bugünlerde benim yine Bach tutkum gelmeye başladı. Gerçekten Bach inanılmaz bir... Hatta bir programa ona yüklenelim.
1: Tamam.
2: Daya, senden ricam.
1: Seve seve.
2: Ondan sonra Beethoven hani sıralama yapmak gerekiyorsa Mozart tabii ki.
1: Zaten bunlar, Rahmaninov 4.
2: Hayır,
1: sıraya
2: Beethoven, Mozart, Haydn zaten bir üçlü gibi. Yani Rahmaninov'u başka bir kulvar sokağı ama hepsinin başında gerçekten o müziği başlatan efsanevi baş öğretmen diyelim.
1: Bach. Evet. Şimdi Beethoven'u bir kenara bırakalım. Gelelim Mozart'a. Sanırım Mozart'ımız minör tonu pek sevmiyor. Çünkü sadece iki piyano konçertosu minör tonda. Minör tondaki ilk konçertosu 20 numaralı re minör piyano konçertosu.
2: 466 KV, evet.
1: 24 no'lu piyano konçertosu do minör tonda. Mozart do minör tonaliteyi ilk kez 24. piyano konçertosunda kullanmış. Ve hatta bak yine Beethoven'a geldik. Beethoven da bu konçertoyu çok beğenmiş. Öğrencisine hiçbir zaman bunun gibi bir konçerto besteleyemeyeceğiz demiş. Sen neler söylemek istersin 24. piyano konçertosu hakkında?
2: Yani Mozart'ın çok 4-5 tane piyano konçertosunu ben çaldım. En sevdiklerinden bir tanesi de re minördür. Aslında 20 numaralı 466. Beethoven'da çok beğenmiş. Hatta öğrencisine hiçbir zaman bunun gibi bir
1: besteleyemeyeceğiz demiş.
2: Yani nasıl bir ruh halinde olduğunu bilemiyorum ama ikisi de çok büyük dehalar olduğu için kendi aralarında böyle şeylerin söylemesi çok normal geliyor ama ben Mozart'ın minörünü de majörünü de bayılırım, onu söyleyeyim yani.
1: Mozart'ın bir de 3 bemol veya 3 diyezden fazla yukarı çıkmadığını söylerler. Öyle midir eserlerinde?
2: Bir daha sorar mısın?
1: Yani 3 bemol, 3 diyezli eser tonalitelerde yazmış derler.
2: Daha, Allah Allah.
1: Evet, daha ötesine
2: hiç
1: gitmemiş.
2: Hiç o kadar dikkat etmedim. Ama Mozart'ın aynı anda hem oboa hem de klarnette yer verdiği tek konçertosudur 24 numaralı.
1: Evet, orada da hem nefesli.
2: Konçerto. Aynı zamanda her çalgıya eşitlik tanıyan orkestrasyonu ilk senfonik karakter gösterir. Dominör olduğu için coşkulu, hüzünlü ve heyecan verici bir özellik taşır. Konçertonun girişi de oldukça etkileyicidir.
1: Evet, gerçekten çok etkileyici.
2: İkinci bölüm duygulu ve sakin. Tutkulu son bölümünde Beethoven'a patetik sonatı yazması için ilham verdiği söylenir.
1: İşte onun için etkilenmiş bence, değil mi?

0: Evet Burçin, barok müzik denildiğinde akla ilk gelen besteci Bach'a gelelim şimdi. Onda durum biraz farklı, öyle değil mi? Bach sanki armonik bir düzlem üzerinde yükselen, ilahlaştırılmış bir tonalitenin bütün tonaliteleri temsil ediyor gibi, değil mi? Bütün eserlerinde ilahi bir ton var Bach'ın.
1: İşte biraz önce dediğim gibi yani Bach'taki füg aldığı bir temayı genişletip başka yerlere götürmesi ve aynı zamanda inanılmaz duygusal temalar yazması ve matematiğin öncüsü gibi de söyleyebilirim,
0: evet, her
1: yani.
0: Şey var,
1: gerçekten
0: mi?
1: Bak yani geçenlerde işte hatta benim Facebook sayfamda bir şey yazdım bu Bach hakkında. Küçükken ben çok sıkılırdım böyle vapurla karşıya geçerken İzmir'de. Hep kafamda böyle matematik problemleri çözerdim. Hani karşımdakini şey yapmayayım diye. Yani bakmaya utanırdım karşımdakini. Mesela bir hanımefendi oturuyor işte bir gazete okuyan. Eskiden Karşıyaka konak vapuru çok enteresandı. Herkes gazete okur. Çay kahveler, çok güzel bir atmosfer vardı. Ben yaşım çok küçük olduğu için konservatuara geçerken işte böyle hep böyle bir zor bir problem bulup çözmeye başlardım. Ondan sonra Bach'ın füglerinde aynı bu matematiksel olayları ben yaşadım. Yani müziğin dışında, dokunuşların dışında klavyeye, tuşlara diyeyim, Bach'ın o matematiksel dostluğunu da gördüm. Ve bence bütün müzisyenler de bunu hayret ettikleri için gerçekten kendi bestelerinde çok büyük yardım oldu Johann Sebastian Bach'ın. Rock müziğinden tut, caz müziğine, klasikçilere, işte ne bileyim, empresyonistlere hepsinin hayran olduğu bir dehadır yani.

Evet, bir resmin ana malzemesi renklerse gerçekten müziğin renkleri de tonlar. Her bir tonun ayrı bir rengi ve ifade özelliği olduğu da kesin Burçin, değil mi? Hangi tonda olursa olsun biz müziği çok seviyoruz, değil mi? Majör, minör diye ayırmadan. Evet, artık tonlarca notaların altından kalkalım. Açık büfe köşemize gidelim ve orada biraz soluklanalım.

0: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe'nin bu sabahki müzik menüsünden seçimi yine program ortağı Burçin Büke yapacak. Burçin, ruhunu müzikle besleyen radyo dostlarımıza bugün ne çeşit bir lezzet sunuyorsun diye soracağım ama bu soruyu sormadan önce aklıma hemen gelen Açık Büfe sorularımı unutmadan soracağım. Şu anki ruh halini hangi ton tanımlar?
1: Mi bol minor.
0: Bizim programımız gurme müziğe yakışan ton?
1: Evet, do minor olsun.
0: Giyiminde hangi tonları tercih edersin?
1: Değişiyor ama kırmızı, siyah severim.
0: Açık büfe sorularıma iştenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, programımızı senin bizim için seçtiğin açık büfe tadımlığıyla bitirelim diyorum. Ne ikram ediyorsun dinleyicilerimize?
1: Ben Sting'i çok severim. Uh-huh. Ve Sting'in o güzel parçası Shape of My Heart. Fakat dinleyeceğimiz grup bu cello cambazları var. İki cello düzenlemesi için onlardan dinleyelim.
0: Teşekkürler. Bu güzel parçayı dinlemeye geçerken sevgili dinleyicilerimize de veda edelim. Sevgili dinleyenler, program ortağım Burçin Büke ile birlikte müzik mutfağımızın kapısını bugünlük de yavaş yavaş kapatıyoruz. Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın. Sizleri açık büfe tadımlığıyla baş başa bırakıyoruz.
1: Hoşça kalın.

Bu sezon müziğe daha fazla yer açın. Borusan Sanat Dijital Premium üyelik başvuru bedeli olmaksızın şimdi herkese açık. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sezonluk seri biletini alarak %30 indirim, öncelikli bilgilendirme, koltuk sabitleme ve ücretsiz servis fırsatlarından yararlanın. Emekli, öğretmen, öğrenci ve 65 yaş üstü izleyicilerimize ek %10 indirim. Premium üyelik başvuru ve seri bilet satışları 26 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında Passo'da. Ayrıntılar borusansanat.com'da.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Signum Classics etiketiyle yayınlanan violoncelci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Sanatçılar bu kayıtta Ludwig van Beethoven'ın tüm violoncel piyano sonatlarını seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Beethoven yaşamı boyunca 5 violonsel sonatı bestelemiş, bunları yaşamının 3 yaratı dönemi içinde 1796, 1807 ve 1815 yıllarında yazmıştır. Opus 5 numarasıyla yayınlanan ilk 2 sonat, bestecinin 1796 yılında Prag, Leipzig ve Berlin'e yaptığı gezi sırasında Berlin'de konakladığı aylarda yazılmıştır. Alman topraklarında Viyana'dan sonra en önemli sanat merkezi konumundaki Berlin, o dönemde Prusya Kralı 2. Friedrich Wilhelm'in yönetimi altındaydı. Müzik tutkusu ve özellikle violonsele olan hayranlığı dönemin ünlü müzisyenlerinin Berlin'de toplanmasına neden olmuştu. Kral bir süre tanınmış besteci ve usta bir violonselci olan Luigi Boccherini'yi sarayda görevlendirmiş, ardından iki Fransız cellist Jean-Pierre Duport ve kardeşi Jean-Louis Duport'u Berlin'e çağırmıştı. Beethoven, Prusya kralının violonseli olan tutkusunu göz önünde bulundurarak, daha sonra Opus 5 olarak yayınlanacak iki sonatı bestelemiş ve bunları sarayda Jean-Louis Duport ile birlikte seslendirmiş, bu kralın çok hoşuna gitmişti. Yapıtlar basılırken Prusya kralı 2. Friedrich Wilhelm'e ithaf edilmişlerdir. Beethoven 1807 yılında yoğun bir çalışma temposunun ardından 5. ve 6. senfoniyi bestelediği dönemde daha sonra Opus 69 numarasıyla yayınlanacak bir violonsel sonatı daha bestelemiştir. Günümüzün en tanınmış violonselcilerinden Steven Isserles'e göre bu sonat müzik tarihinde violonsel ve piyanonun eşit önemde rol aldığı ilk örnek sayılabilir. Beethoven gerçekten de hem çok iyi tanıdığı piyanonun hem de violonselin aynı önemde duyulmasını sağlamış ve oda müziği dağrının vazgeçilmez yapıtlarından birine imza atmıştır. Şimdi bu yapıtı violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

1915 yaz aylarında. Daha sonra Opus 102 numarasıyla yayınlanacak iki violonsel sonatı daha yazmıştır. Bu yapıtlar bestecinin son yaratı dönemi olarak kabul edilen sürenin tam başlangıcında ortaya çıkmıştır ve bu süreçte göreceğimiz olgun müzik dilinden izler taşımaktadır. Şimdi Opus 102 1 numaralı sonatın 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102 2 numaralı sonatın tümünü violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 102, bir numaralı violonsel sonatının 2. ve 3. bölümleriyle Opus 102, 2 numaralı violonsel sonatının tümünü violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yorumundan dinledik. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında violonselci Paul Watkins ve piyanist Alessio Bax'ın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Müzik tarihini, seyrini derinden etkileyen barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden biri olan Pergolesi, 26 yıllık kısacık ömründe hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve İtalyan komik operasının yükselişinde başrol oynadı. Pergolesi'nin ölüm döşeğindeyken tamamladığı, geleneklere meydan okuyan Stabat Mater, barok dönemin dini eserleri arasında en sık seslendirilen başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. ...1736'da vefatının ardından Avrupa'yı saran Pergolesi efsanesi, hayattayken göremediği o büyük şöhreti sınırların ötesine taşıdı. Öyle ki geride bıraktığı bu zarif melodiler, yıllar sonra Mozart gibi dahilerin müzikal yolculuğuna bile ilham veren parlak bir ışığa dönüştü. Müziğin rotasını ağır ve süslü barok tarzından daha sade ve zarif klasik tarza geçirmeyi başaran Giovanni Battista Pergolesi, çok yönlülüğünü ve melodik dehasını sergileyen yapıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni konser sezonu başlıyor. Dünyaca ünlü şefler ve solistler, geniş ölçekli eserler ve etkileyici yorumlar aynı sahnede buluşuyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezon programını keşfedin, siz de bu müzikal buluşmalardaki yerinizi alın. Ayrıntılı program borusansanat.com ve Borusan Sanat mobil uygulamasında. Biletler Paso satış kanallarında.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün konuğumuz Edward Scissorhands. 1990 yapımı, masalsı, efsane bir film. Yönetmenimiz Tim Burton, film müzikleri ise efsanevi film müziği bestecisi Danny Elfman imzası taşıyor. Biraz karanlık, biraz masalsı bir yolculuğa çıkacağız bugün. Müzikler de yapımı oldukça paralel. Ekim ayının biraz melankolik, sinematik hissini aktaracağını düşünüyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programındayız. Bugün konuğumuz Edward Scissorhands'ti. Danny Elfman'ın muhteşem film müziklerini dinledik. Şimdi sırada bu filmin müziklerinden ilhamla seçtiğim birkaç parçayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Perdedeki Notalar Borusan Klasik'te devam ediyor.

Korusan Klasik'in değerli dinleyicileri, perdedeki notaların bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayrımoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

Perdedeki notalar. Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

Maşallah bu evde herkes böylece. Hepsine de kimi tavuk, kimi horoz girecek. Hepsi kümece. Bu işler daha böylece bir müddet devam eder de sebeple yumurta dağıtırız herkese. Oh maşallah bu evde herkes böylece. Hepsine de kimi tavuk, kimi horoz girecek. Hepsi kümece. Bu işler daha böylece bir müddet devam ederse sepetle yumurta dağıtır.

yollar bu evde herkes böylece. Hep tünese kimi tavuk, kimi horoz, girecek hepsi kümese. Bu işler daha böylece bir müddet devam ederdi.